döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.